praise Latifah. Praise Latifah, praise Latifah. Praise Latifah, praise Latifah.